çalışmalarını buluşturmanın peşinden altın bir yaşı. Pastacı Eran Çarık Manistan, Anşına Kalakarşı, İyi Hanihara ve Utra Kelikar.